Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm.

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup anlama kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarına. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüzmeyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasam.

nedenle yalan olduğunu bile bile, zor olduğunu bile bile, imkansız olduğunu bile bile saymıştım ben onu. Yoruldun mu dersen evet, vazgeçtin mi dersen asla, asla vazgeçmedim.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım.

541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

47 50. 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız.

Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülke.

0: Kara Kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Çok kızgınım sana. Hiç sözünde durmuyorsun. Hiç sözünde durmuyorsun.
2: Gece öldü.
1: Söz vermedin mi ben hiç gitmeyeceğim diye? Söz vermedin mi? Hep yanında kalacağım diye.
2: Sercan!
1: Ne? Beni böyle bıraktın burada. Ben seni öylesin diye mi sevdim?

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerin abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel geçsin vaktiniz, akşamınız hayır olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarının her akşam olduğu gibi bir bölümünü paylaşacağım 9'u çeyrek geçeye kadar. Sonrasında hemen akabinde bir şarkı. Şarkımızın sonrasında da WhatsApp'tan günün gelen ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşiniz sizler için gelen mesajlarınızı paylaşacak. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vaz çektim isyanlar dayı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgan, Tenekeli'den Metin Büyük, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan, Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir, Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalım Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil.

T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı, bu dertlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun dertleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca, Erdoş Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz, şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocar, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla. Bu derler Azer Birbir'den Yaban Eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocar. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim, can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doçka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtırgı abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, Er, bu derlere canı gönülden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.

0: Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özcan olmak üzere. Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalı Maraz, Ege Kocer, Ekrem, Birlik Devrim, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şenyaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım dostlarım Mami, Varla, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm Gürses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın, istisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeli, Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşliğe yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa, Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3'lü onda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3'lü onda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Bir nolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertuğ, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İvru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, dostu Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraklar.

0: Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Aydın tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Şakrantı 2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol, T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute Aykut Polat, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, şakran açıkta yatan abim Selahattin Salman, Aydın etipinde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Telergüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, şakran açıkta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim, Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim.

0: canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koşulan Harun Güven, aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdo Can Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Baran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Ala Çatılı, Batu Başar ve reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kırab bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven, aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latif Can Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kadar kahkaha atarmış, bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kadar birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Akıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15 Koç'tan Berke Keren, başta Can abilerim, Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere, Çimen Tepeli, Gözlük, yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim, canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15 Koşunan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli, Gözlük, başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen, 15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muru, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen, 15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, 15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz, aynı kurum ve

0: seyrederim. Alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Can Parçaları, dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

üzere Samet Cinolu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun bu canlara. Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Affan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişte tipinde bulunan derli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengi.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim, Aslan Maden, dostlarım olmak

0: Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleftos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özman, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere azar birbirinden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas, kardeşim Serkan Akdoğ, Namıder, Berber, Serkan, dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sen Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu.

Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cayır. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus, Önder Sabır, en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş, C13 Koşnet Bakdolan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abi Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı, ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran,

0: Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Çayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez, bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş Cionuş Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben Tevş C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan, benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 Koğuşu'ndan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3C13 Koğuş'tan Sinan Koran. Farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Bert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Eyüp Sayan. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan, benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı. En içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akgüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş Canış Koşlan Mehmetcan Bayoğlu. Aleyküm selam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta bizden abiden esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan, Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şamlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

kardeşim, ben Teşci, 13 koğuşundan Namıder Halo'dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandığım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3 C10

0: 3 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun, sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kadar birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Amra Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahcan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.

Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, selamun aleyküm, aleyküm selam. Koç'un lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Kayıt mesajların bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlara geçmeden önce selamlarımızı hemen iletelim. Bu arada Azizcan Yatmaz, Azizcan. Sonrasında Mesut Epbektaşoğlu, Emre Türkdoğan, Yusuf İstanbul, Çağdaş Epbektaşoğlu ve Onur Sara kardeşlerim, Yiğit Yatmaz'ın ve Yaşar Öngenel kardeşimin sizlere çok çok selamları vardı. Ayrıca Yusuf İstanbul'a kardeşim, birazdan kulağın radyoda olsun, doğum gününmüş. Bu iki kardeşim senin doğum gününü kutluyorlardı. Bir de ses kayıtlarım var. Yusuf İstanbul'a kardeşim, kulağın radyoda olsun. Süreç içerisinde ses kayıtlarını da paylaşacağım. Yiğit Yatmaz kardeşim ve Yaşar kardeşimin sizlere çok çok selamları vardı. Hemen akabinde Neco Portakal. Neco, evi araman gerekiyormuş. Neco, gözlerinden öpüyorum. Uçe, sana da selamlar. Koç'taki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Salman, Uçe ve Neco Portakal kardeşim. Neco, evi araman gerekiyor, haberin olsun. Sonrasında Eren Kotanoğlu kardeşimin Eren Kotanoğlu kardeşimin, Mustafa Yıldırım kardeşim, sana çok çok selamları vardı, yeğenin Eren Kotanoğlu kardeşimin. Sonrasında Eren Kotanoğlu sonrasında Ozan ve Özcan Yazar kardeşlerimizin de Halil Karagöz, Halil kardeşim, sana koğuşundaki tüm kardeşlerimizin selamları vardı. Hemen bakalım başka notlarımıza. Veli Çelenk, gerçi Fırat Çelenk az önce Eylül aradı kız kardeşim. Hatta tesadüfen Veli de kardeşimi aramış. Koğuşu belli değilmiş. Menemen'e sevke giden sevgili kardeşimiz Veli Çelenk. Fırat'ım inşallah duyuyorsundur. Fırat Çelenk, Veli'nin şu an koğuşu belli değilmiş. Yarın vereceklermiş. Yarın zaten evi haberdar edecek. Fırat kardeşim, Fırat Çelenk sonrasında Kurtuluş Şakarlı ve kardeşlerim, hepinizin selamını aldım Fırat'tan. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Sevgiler, selamlar. Bakayım başka notlarımız var mı? Yok. Sonrasında Şahcihan Kurt. Şahcihan, yarım saat sonra falan bir evi araman gerekiyor kardeşim benim. Tamam. Notlarımız bu kadar. Hemen günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Bismillah. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim, nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyüktür. Yeter ki sen yol bana yeter Halis abim. Dün gece yine maziye daldım. Çünkü her yerde her şeyde sen varsın. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halis abim. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim, Halis için hasret şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. C14 Bahar Talimci Radyo başına aleyküm selam kardeşlerim. Seni kimsenin yargılamasını istemiyorum. Ben senin hatalarından önce senin kalbini biliyorum. Çocukluğundan beri tanıdığım kardeşimi biliyorum. Gülüşünü, kızgınlığını, bazen inatçılığını, bazen kimse belli etmeden içine attıklarını biliyorum ve bütün bunlarla birlikte seni seviyorum. Kimse seni karalayamaz. Başını dik tut prensesim, her zaman arkandayız, Allah'ıma emanetsin. C14 Bahar Talimci, sakın kendini unutma. Sen sadece şu an bulunduğun yerden ibaret değilsin. Bu yaşadığın şey hayatının tamamı değil, sadece zor bir bölümü. Bir gün geriye dönüp baktığında bitti diyeceğiz. Şimdilik senden isteğim tek şey, kendine iyi bakman, gücünü koru, umudunu koru, kalbini koru güzel kızım. Ezel, Damla ve Nazan kardeşlerime de çok selamlar söyle. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

selamünaleyküm Murat abim. Ben T1A3'te yatmakta olan abim Serhat Bozdaş'a yani Namıder Sarsılmaz'dan dost görünüp yamuk yapanlara biz adam seçerken söz edildi, zor güne baktık. Kim yanımızda kaldı, kim ilk fırsatta sattı, hepsi aklımızda. Sarsılmaz'ın selamı dostuna Şeref, yamuk yapana da cevaptır. Herkes hak etti yerde. Kadir'den Hakim Bey şarkısı abim Serhat'ıma gelsin, seni seviyorum abim.

Sen canını sıkma, biz yeteriz. Sen çıkmana bak, arkandan konuşanları yüzüne bakmazlar. Murat abi buradan abim Şakran, T1 Ayşe'de yatan canım kanım abim Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz ve onun dostları, şerefli dost abilerine selamlarımı yolluyorum. Dost sandıklarımız yamuk çıktı, eyvallah. Sarsılmaz unutmaz, sadece mesafeyi koru. Bizim defterimize ihanetin üstü çizilmez, sayfa komple kapanır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T3C9 Ufuk Altun Radyo başına. Canım yeğenim benim, seni çok özledim. Senin için her gün her an dua ediyorum. Aklım hep sende, annenden her gün iyi olduğunu duyuyorum. Bu beni az da olsa rahatlatıyor. Canım teyzem her şeyim, seni çok ama çok seviyorum. Kendine dikkat et, sen iyi oldukça biz iyi oluyoruz. Koğuştaki abilere de selam olsun. Sana iyi baksınlar. Allah'ım hepinizi en kısa zamanda kurtarsın oradan. Öpüyorum gözlerinden, hem de çok çok özlüyorum teyzem. Selam Murat abi, T3C9 Ufuk Altun Radyo başına. Ben Tayfun kardeşim. Nasılsın? Seni çok özlüyorum ve seviyorum. Perşembe günü yanında olamıyorum kardeşim ama bil ki hep aklımdasın. Bu günler illaki geçecek ve hep beraber olacağız. Gelecek için kaygılanma. Seninle her şeyi halledeceğiz kardeşim. Dualarım hep seninle. Senin hep yanında olan ve olacak olan kardeşin Tayfun. Bu arada Yaşar Öngenel kardeşimin Emir Murat Al, evet Emir Murat Al kardeşine de bol bol selamları varmış. Tez zamanda dostum notunda iletmiş olduk kardeşimizi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben belki B16 koğuşundan, ben Ateş Alişan abim ve kardeşlerim Koca Reis, Yaşar Akköse Öz abim, Ümit Alişan, Sergen Kuruca, Mehmet Can Pehlivanlar, Can Polat Türker, Eren Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Menemen, A5'te yatan öz kardeşim Alişan, Alişan hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz, biz hiçbir şey yapmadık. Onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler. Yolun sonu ya mapus ya ölü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşlan, ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi, kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den yol yemez Koca Reis. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben bildiğin gibiyim işte. Çeşme'ye geldim, oturuyoruz. Dün annene ne söylediysen işe yaradı. Aramız daha iyi şimdi. Görüşte ikiniz olacakmışsınız. Hira'yı da götür diyor. İstemiyorum, baş başa olalım. Bak rica ediyorum, beni ara. Sen tek gel de duyarlar zaten. Ben söyleyince bana kırılıyorlar. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Söylediğin konuyu hallet canım. Dün hat kesildi, yine ceza mı yedik anlamadım. Beni ara, konuşmamız lazım. Cuma'yı bekliyorum, anlatacak çok şey var. Sana söylediğim şeyin notunu almayı unutma. O çok önemli. Yanındaki kimseye de bizden başka kimsemiz yok. Sakın unutma. Rabbime emanetsin. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalı, B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın, umarım daha iyisindir. Bayadır yazamadım, yine ertelendi. Bizimkisi sonuç yok, mektup yazarım hafta. Bu hafta İzmir'deyim, cuma günü görüş sonrası döneceğim. Kargoyu umarım vermişlerdir. Hep aklımdasın, kendine iyi bak.

Kurtuluşum benim. Sadece sana ihtiyacım var. Gözlerinde hayal kurup sözlerinle mutlu olmaya. Kokunu içime çekip nefesinde hayat bulmaya. Seni çok seviyorum deyip sımsıkı sarılmaya. Çok ihtiyacım var. Gökçe çiçek şakarlı. Koca adam benim için ne ifade ettiğini kelimelere dönmek gerçekten çok zor. Çünkü bazı duygular sözlere sığmayacak kadar derin. Hayatıma öyle sessizce girdin ki ama şimdi varlığın dünyamdaki en güzel, en güçlü ses. Sen yanımda olduğun için her günüm daha hafif, her derdim daha küçük ve her gülüşüm çok daha gerçek. Gökçe çiçek çakardı. Murat abi ben Nazar, reisi Mete Beydilli, iki gözlerim Meltem Metecan Beydilli, canım Canan Beydilli, sabreden kalbin hikayesi yarım kalmaz. Allah en güzel yerinden tamamlar. Güzel ailem sabrın sonu, selamettir inşallah. Siz

0: çok severim. Murat abi ben Nazar. Kalbimin sahibi Yiğit Yenici. Yiğit Namsalar diyarı titretmiş. Yiğit'e de bir yeşil gözlü ceylanını bitirmiş. Hayatımın en güzel kısmı sensin. Gözlerimin içindeki ışıltısında tek sebebisin. Yiğit'im seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben Menemenli Naci Dayı, beni tanıyan tüm dostlarıma selam ediyorum. Sevdiğim kadına çalacak şarkı ikimize özel, sevdiğim dostlarım yaptı. İnşallah beğenirsin, seni seviyorum. Ben Naci Dayı, Naci Dayı kardeşim. Gerçi duymazsın, belki dostların duyar. Naci kardeşimizin ve bebeksi Gökhan Güler kardeşimizin tüm dostlara sevgileri, selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Sonra Naci Dayı kardeşimizin sevdiği. Bilmiyorum, isim yok, koğuş yok ama muhtemelen de kendisini biliyordur. Sana da çok çok selamı vardı kız kardeşim. Ben Menemenli Naci Dayı kardeşim, Bedirhan Kırgıl, bebeksi Gökhan Güler Japon, Berk Baki, Tufan Solak, Bolivadin Kapalı cezaevinden tüm dostlarımıza selam ederiz. Menemen Kapalı'da yatan dayım Tufan Tekin, sana ve ortamına da selam ediyorum. Şimdi burada kardeşlerimiz bir şarkı yapmışlar. Naci Dayı kardeşimiz ricada bulundu ama... Bugün dinledim, aslında çok güzel bir şarkı ama ses kalitesi düştüğünden dolayı şimdi bunu bekletiyorum. İnşallah gecenin ilerleyen saatinde 3,5 dakikalık bir şarkı ama çok güzel bir şarkı. Kardeşimize dinleteceğiz. Gönülleri hoş olsun onların da. Söz vermemiştik, bakacağız dedik ama olsun, yine de onlar bilmez ama Allah var. En azından gönlümüzü o biliyor. Naci Dayı'nın sevdiği kardeşim. Kulağın radyoda olsun, ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım inşallah o şarkıyı. Bence 11'den tahliye olan Damla'yı çöz başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil Göçer, Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, geceye bir söz bırakalım. Demir parmaklıklar ardında süzülen her yıldız dışarıdaki özgürlüğün en saf tanığıdır. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun Damla İçöz. C11'den tahliye olan Damla'yı çöz canım ablam Muğlalı Emine radyo başına. Ablam gerekeni yaptım, umarım işin çözülmüştür. Dün mesaj atamadım, aklım kaldı. Umarım iyisindir. Tüm koğuş arkadaşlarımın sağlığını diliyorum. Allah'ın izniyle bu zor günlerde geçecek. Devran'ın da hepinize, bana dost yoldaş olan herkese bol bol selamları var. Siz dostlar için elimizden ne gelirse yapacağız. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın. Damla'yı çöz Devran Kurçebe. Sağ ol kardeşlerim, sağ ol Seçil kardeşim ve Damla kardeşim ve Devran kardeşim, sağ olun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına, canımın içi hiçbir şeyin moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek, her zaman dualarımdasın. Kardeşim sana herkesin çok çok selamları var. Seni çok seviyorum. Çok da özledim. Her zaman her koşulda yanındayız. Umudunu asla kaybetme. Seni hasretle kucaklıyor. Rabbime emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Can parçam Emir Hanım. Hemen jingle'ımızı da paylaşalım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, biz T1 Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tarih. Aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz, bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kader atmayı. Canseverden kurşunlar yağdırırım şaksa armağan olsun. Biz Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tarih. Can ablam Başak Ceviz Kıran ve Ece İvak, sizlere de selamlar olsun. Murat abi biz T1'den Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tarih. İsteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şura İskenderli yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet Tarih ve Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Evet, şimdi Yusuf kardeşim, hemen ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Kulağın radyoda olsun. Daha da var ses kayıtların. Onları da süreç içerisinde paylaşacağım. Hemen şunu kısalım.

0: oldun. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. İlkan neyse benim için sen ne olsun bu milyon. Ölene kadar da Allah'ın izniyle her zaman beraberiz. Dost düşman herkes de bunu biliyor. Allah'ın izniyle özgür günler bizim çok yakın be kardeşim. Hiçbir zamanda Allah bizi ayırmadığı sürece kimse de ayıramaz. Sen benim canım ciğerimsin. Biz de beraber senlerimize. Seni seviyorum kardeşim. Allah'a emanet.
1: Selamünaleyküm Melik Anduran. Buradan T4'te yatmakta olan Yusuf İstanbul Aslan kardeşime çok çok selam olsun. Aslan kardeşim, aslanım olsun, doğum günü kutlarım. Özgür günlerde beraber kutlamak dileğiyle inşallah. Aslan kardeşim, seni çok seviyorum. Çok seven bir dostum var. Burada rahat ol. Seni Allah'a emanet ediyorum. Herkese çok çok selam olsun. Kardeşim benim Yusuf'um.
2: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Mustafa Patır. Buradan T4 B16'da yatan Aslan kardeşim, öz kardeşim Yusuf İstanbul'a. Yusuf İstanbul'un bugün doğum günü abi. Buradan Yusuf'un doğum günü en içten dileklerimi kutlarım. Rabbim inşallah seni özgürlüğüne kavuştur Aslan kardeşim. Dışarıda durumları bildiğin gibi bir eksiğimiz sensin, bir de Furkan abin. Allah'ın izniyle bugünler de geçer. Özgür günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Bir dahaki doğum günü inşallah dışarıda kutlarız. Nice mutlu seneler olsun Yusuf'un. Allah yokluğunu göstermesin canım kardeşim benim.
3: Selamünaleyküm, ben T4-16 koğuşundan Uşaklar'da kapısız. Benim bugün aslan dostum Yusuf İstanbul'un doğum günü abi, canımın kanımı. Dostum doğum günün kutlu olsun. İnşallah nice mutlu yıllara, inşallah tez vakitte bir sonraki doğum gününü ailenle beraber geçirirsin. Buradan T2-3 koğuşunda bulunan amcam Aydın Demirbaşı'da selam olsun.
4: Selamünaleyküm. Ben T4-16 koğuşundan Mabiş Demirbaş. Aslan kardeşim Yusuf İslam Boğan'ın bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere. Tez vakitte Rabbim sana özgürlüğünü nasip etsin. Aslan gibisin. Her zaman yanındayız kardeşim benim.
5: Selamünaleyküm abi. Ben T4-16 koğuşundan Ersen Demir. Bugün İslam Boğan'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim.
4: Tamam.
6: Selamünaleyküm. Ben T4-16 koğuşundan Tebessüm'den gelen Faik Bürücüler. Canım kanım aslan kardeşim Yusuf İstanbul'a. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşı sana sağlık, mutlu bitirsin, özgürlük getirsin. Seni seviyorum. Allah'a versin biraderim.
7: Yusuf kardeşim, şimdilik bu kadar. Şimdilik. Daha var ses kayıtlarının. Ara ara paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun sevgili kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şunu da bir ayarlayalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T1-B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli canlar Fatih Özdeşik, Kurtuluş Şakarlı, Eski Çamlıklı Fatih Boran Çağrı, İşçi Sedat Bulut, Mert Kahraman, Celal Eken, Oğuz Soluk, Azat Özdeşik, Hasan ve Hüseyin Ekenci, Umut Sezer, Boran Can Akkalık, Boran Baran, Yiğit Serbest, Berkay Çelebi, Davut Baran, Yunus Emre Doğan, Mehmet Cengiz. Bu değerli canlara bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. Murat abim, biz T1-B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk, senin aracılığıyla dost abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Ekrem Birlik, Oktay Özdemir, Oğuz Soluk, Oğuzhan İşçi, Mustafa Fidan, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, İbrahim Alada, Yiğit Can Yenince, Apo Yenince, Gökdeniz Yenince, Poyraz Sayacı, Polat Denerli, Caner Balık. Bu değerli canlara selam olsun. Sana da kolay gelsin abi, sağ olun kardeşlerim. Can abi Murat, ben T1-B8'den Fırat Çelenk, buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya. Geceler vurur sineme, yokluğunda üşür kalbim. Çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğimizde ne ben senden ayrılabilirim ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Hera'dan selamlar, nasılsın? Biz de çıktık senin yanından, dışarıda biraz oturduk, işleri falan konuştuk. Çok iç açıcı, borç dağı ne olacak bilmiyorum. Kendi yağımla kavrulmaya devam. Bir güzel batırmışlar, kimseden fayda yok. İşe geldim, kendi işlerim, onlarla uğraşıyorum. Sana çok kızıyorum ama şu an iş işten geçmiş. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selam Murat Bey, aleyküm selam. Ben Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B7 Koğuşlan Toprak Mingan, yani Havva Doymaz. Yanımda can dostlarım Nilüfer Berber, Gamze Maden'le gece bir söz bırakıyoruz. Eyseydik her kapıdan geçerdik ama biz her daim dik durmayı seçtik. Selin Aktaş ve Kübra Ülgen'e de selamlarımı gönderiyorum. Hicyandan Suç şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4C.

13'ten Muhammed Yenigün, başta Can Dostlarım, Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demir, Mami Savcı, Hamza Baber, Başkan Selçuk Karatay, Doğukan Ank, Enes İnci, Oplu, Sado, Can

Selçuk Karatay, Kaan Çorbacı, Baber Başkan, Enes İnce, Azo Anaş, Doğukan Arif, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Yüreği, Onur Söz, Mehmet İnan, Çetin Aydoğan, Recep Uslu, Cebrail Aslan. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze almalısın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TH17 koşulan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan vazgeçilmezim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Hayatıma hayat yapan, beni ben yapan can parçam Işıl. Seni çok ama çok özledim. El ele çıkıp gideceğiz. Merak etme, seni çok seviyorum. Kadir'den Hakim Bey şarkısı sevdiğime Işıl'ıma armağan olsun. Murat abi ben TH17 koşulan Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım Ozan Ertop, Sercan Paşalılar, Anıl Öztürk, Mehmet Çekiç, Ferit Albay, Taner Satoğlu, Halil Yiğit, Olcan Laçinkaya, Mehmet Yapışık, Mert Kara, Ali Baki'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yorgunum çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duydum mutluluğun tadına, düşmanlarımın ulaşamazlar. Gökhan Donay'dan Son Durak şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Kardeşlerim bir şarkı, kayıt mesajlarının bir kısmını atacağım. Birden bir öksürük tuttu. Hiçbir şeyimiz de yoktu. Murat abim ben Cemile Temuçin, Burak Temuçin, değerli can kocam seni çok seviyorum. Sen benim yaşama sebebimsin. Hayata tutunacak dalım. Kendine çok iyi bak, seni seviyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Vazgeçtiğim günde nefesimi sonsuza kadar kestiğim an olsun kral kocam. Her daim yanındayım. Murat abi Aydın güvenden sakın ola. Beni unutma, çalarsan sevinirim. Benden kocama gelsin. Murat abim ben Cemile Temuçin, Sedatcan Sakızçiçeği radyo başına. Can abim nasılsın? İyisindir inşallah. Son bir gün Allah'ın izniyle mahkeme geleceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Dualarını eksik etme. Allah'ım seninle olsun. Allah'a emanet ol. Seni seven bir tanecik kardeşin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben Bayraklı'dan Karaca, Tuncay, canım babam, Mavişime, Sıla Şahin'den güzel bir şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum canım babam. Gecen güzel olsun, iyi geceler diliyorum. Murat abim sana da iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum, Mavişime, Güllü'den Kopamam, senden şarkısı armağan ediyorum. Anne oğul arasında olur böyle şeyler. Sana çok yüklendim, üzülme. Seni çok seviyorum, gecen güzel olsun. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar Murat abim. Ben Büşra, sağ ol kardeşim. Ben hemen B4'te yatan canımdan çok sevdiğim sevgilim Barış Buğra. Aşkım seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Sesini, yanında olmayı, sana sarılmayı çok özledim ama kavuşmamıza da az kaldı. Bir ömür beklemem gerekse bile seni bekleyeceğim. Yeter ki sonunda yine yan yana olacağımızı bileyim. Az kaldı sevgilim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam İlker kardeşim. Üçdoğlu'dan ben İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim Buse Özyiğit. Seni çok özledim. İnşallah çok yakında bu özlem bitecek sevgilim. Bir an önce halletmeye çalış şu işleri. Ablamız gelsin alsın evrakları. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Üçdoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim Buse Özyiğit. Sevgilim mesajın geldi. Foto için ancak hesap numarasını yollamamışsın. TC olanı bende, her şey bitmek üzere. Yarın sabah kan da vereceğim. Senin kan vermen için benim bulunduğum yeri ve benim TC numaramı da revir dilekçene yazman gerekiyor. Sen de benim TC'm var diye biliyorum. Benden dilekçe senin TC'ni de yazmamı istediler. Yazdım. Yarın bütün işler bitiyor. İnşallah seni seviyorum. İyi yayınlar abi. Sağ ol kardeşim benim. Bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan hemen sonra bir 10-15 dakikalık bölümünü paylaşayım, müsaade isteyeyim. Biraz dinlendireyim kendimi, hiç yoktu bir şeyimiz. Bir 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam.

0: Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demir Kıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demir Kıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban olduğum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan Altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın, yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben T2A1'den Altın Dağlı Kandereli Keko Hasan Kadın Kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu O Gün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat, her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı, Murat Erez, Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Merttürk, Alpaslanlı Namıder Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina, Aynı ortamı paylaştım. Başta derle abim İlhami Türkmen Antepli, Ahmet Gezer Namı der, Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdağ, Onur Sevinç, Yaneddin, Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez namı der balina. Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teliman yani Zanlı, Emirhan Yiğit, balina Vedat Budak, balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım. Bakidir onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer namı der Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez namı der balina.

0: Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselas, Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 Ayç Ölümsüzler Koşulan Ekselans Kaan Körpınar burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik İlhami Türkmen Engin İrbasa Bergamalı Gökhan Çalışkan Şehmus Polat Namıder Don Cici Erdi Taşa ve dostlarım kardeşlerim Sarı Apo Serhat Bozdaş Sarsılmaz Berkan Mert Türk Alpan Sanlı Onur Sevinç yani Dino Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nesir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder, Balina, İrami Türkmen, Antepli, Ahmet Gezer, Namıder, Rafik, Excellence, Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıder, Dino, Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Namıder, Hançer, Can Dostum, Kuruçaylı, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan, Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu. Bu değerlere bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki, garibe tekme atmak bize yakışmaz. Kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 Ayş Ölümsüzler Koşunan Ahmet Gezer Namıder Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül Namıder Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt Namıder Direş. Sinan Işık Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak. Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Derli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tekir'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım. Benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıdar dayı Memo, can kardeşim Batuhan Şengel, Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedatoğlu, Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Ercan Demirdelen, farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Önay, Hakim Bal ve Hakan Uçar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Ömer Yıldırım, Atakara, abi kardeşlerime selamlarım olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Hayatımın anlamı sırtımdaki dağım Ramazan Yıldırım, saçını sakalın karışsın. Cebinde paran, altında araban olmasın. Başında bin bir dert olsa da hayatımın en karanlık döneminde gelip yine ışıkları yakarım sana. Hayallerimde, kalbimde, ruhumda her an bizimlesin. Seni sonsuza kadar seven karın verin. Şakran T3 C5 koğuşumda bulunan Mert Çulha radyo başına, Mert Çulha radyo başına, Mert Çulha radyo başına. Evet, 3 defa yazmış kardeşimiz. Mert Çulha radyo başına. Elini dosyadan çektim, kendine yeni avukat bul. Doya doya aşkının yaşa bu saatten sonra, benden uzak Allah'a yakın ol. İsimsiz değil. Murat abi bastıra bastıra Eda Dalkıran'la bu mesaj der misin lütfen? Okuduk kardeşim. Duymuştur muhtemelen. Selamünaleyküm, ben Can Murat abim. Ben T1B4'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Koğuşumun ve karizmatik yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur, yani Dodo başta olmak üzere, kıymetler Suat Tekdemir, Aras Koç, Engin Avşar, Fırat Çelek, Mert Eko, Kahraman Menemen, A18'de bulunan kardeşim Umut Aydın'dır. Akabinde çok değerli kıymetli Yeşim Korkmaz'a, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Gece yakışıklı ve karizmatik kardeşim Doğukan Özonur'dan söz. Yaptıkları şeyleri ortaya döksek sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak insanların hakkımızda kötü konuşuyor olmalarına da herhalde aptal cesaretlerinden sevgilerimle Celomen. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur, yani Dodo, Yamanların göz bebeği olan Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Aras Koç, Sercan Mercan, Umut Aydın'dır. Arda Çitak, Fırat Çelenk ve akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Yamanların göz bebeği Celomen diyor ki, hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz ama biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz sevgilerimle Doğukan Özonur. Not Celomen'den Mert Eko, Kahraman ve Fırat Çelenk'e çok çok selamlarımı iletiyorum sevgilerimle. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak sevgilim. Bursa, burası ya da orası fark etmez. Benim dünyam sensin. Kalbinin attığı yer, seni beklemekten asla yorulmayacağım. Çünkü beklemeye değen tek insansın. Seni çok seviyorum bir tanem. Ablanın da selamı var. Seni çok öpüyorum. İyi geceler Hızır'ım. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak bir tanem. Dualarımın en baş köşesindesin. Can parçam, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Allah seni her türlü kötülüklerden korusun. Yardımcın olsun. Umut et sevgilim. Çünkü dışarıda seni sabırsızlıkla, dualarla bekleyen bir kalbin olduğunu asla unutma. Seni seven tatlı belen Hızır Amak. Selamünaleyküm Murat abi Londra'dan. İsmail ben, aleykümselam kardeşim. Ali Aşakran'da yatan Sezgin, Sümbül, Sait Akıncı kardeşlerime selamlar, sevgiler. İlk mahkemede çıkacaksın inşallah. Sezgin kardeşim, ayrıca Aliada yatan Emre Vural abiye ve bütün güzel yallara selam olsun. Moralinizi bozmayın. Bu günler geçecek. Dışarıda herkesi merak etmeyin. Herkese selamlar. Allah yardımcınız olsun. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için de çok teşekkürler lider ailesi. Rica ederim İsmail kardeşim. T1B8'de yatan canım kardeşim Yunus Emre Doğan ve dostum Davut Baran'a, aramızda mesafeler olsa da gönlümüz hep sizinle. Her gününüzü sabırla geçirin, güzel günlerin geleceğine inanın. Ayrıca buradan koğuş arkadaşlarınız Kurtuluş Çakarlı, Fatih Boran, Fırat Çelenk, Veli Çelenk ve Fatih Boran'a selam olsun. Rabbim sizinle olsun. Sizleri seven Ahmet Doğan. Nilay'ım, Neşem, Kadir.

Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Bugünler geçecek, yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum, sabırla seni bekliyorum. Benimle uğraşmanı çok özledim. Her günde özlemim artıyor. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım iyisindir. Bugün sabahtan geldim ama veremedik eşya, boşuna gelmiş olduk. Ya da iyi alıştı bana, yanımda yattı gece. Seni çok özledim, yarın görüşürüz ömrüm, seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Yolun nasıl olduğunun önemi yok, ben o yolu son nefesime kadar seninle yürümek istiyorum. Çünkü her şey sen varsan biz varsak güzel sevgilim. Hep el ele olalım. Rabbim tez vakitte bizi birbirimize kavuştursun. Kavuşana dek her gece dualarımdasın ve Allah'ıma emanet ettiğim en değerli hazinemsin. Abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 Koğuş'tan Medine Dağ. Canlarım Esra Gizlenci, Eda Deker, Dilo Biter, Yağmur Yılmaz, Tülay Çakma, Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Bütün mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Ali Şakran Kadın Kapalı Cezaevi John Bir Koç'tan Öznur Uçarsu Aslan annem ellerinden öpüyorum. Kurban oldum. Nasılsın anne, iyisindir inşallah. Biziz, merak etme, dua et. En kısa zamanda yanımızda olacaksın. Asmin Elif Ela'dan selamlar. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha iyi olacak. Anne aklım hep sende. Burcu Küçük Çıplak, Tatar Oyan, Mankır Aslı, Salman, Aygün, Mehtap, Dilara, Burcu ve diğer tüm arkadaşlara da selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Hemen sayfamı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Bayraklı'dan Kerim Sayın. Aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim, canlarım Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbayır'dı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çamdevili, Yasin Açık, Etem Kartaltepe, bu canlara ve başka kurumda olup ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın Kapalı C14'te bulunan kalbime taht kuran kadınım Çilem Demir radyo başına. Mektubunu aldım, cevabını gönderdim. Güzel kalpli kadınım, yaşam gücümü alırken her gün senden olur ya ecel gelir göçerim bu alemde. Bir ufak fısıltıya yeter ki sesten sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkımı dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim. Sevdiceğime selam olsun. Bu arada Fuat kardeşim, Fuatcan Ayırtır yani fıçı. Fuat kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Sana da koğuştaki kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Şahçıyan aramamışsın herhalde evi. Şahçıyan Kurt. Sana da sevgiler, selamlar. Koğuştaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şemikler'den Uğur Çiğdem. Aleykümselam Uğur kardeşim. Ben hemen C10'da yatmakta olan Aslan abim. Alanso Orhan İşmarcı. Aslan dayılarım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya. Ben hemen C4'te yatmakta olan Aslan kardeşim Cüneyt Çetin. Şakran Kapalı. TK14'te yatan Aslan kardeşim Mehmet Yanlıç. Ben hemen B17'de yatan Furkan Çubukçu. Yarın çıkacak gibi, umutlu yıllarca yatacak gibi sabırlı olun. Bugün değilse yarın elbet bir gün Adanalı Ayhan döneceğim. Bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 4 Mol'da yatan abim Ercan Doğan yani kıyıcı aslan kardeşim, elbet kavuşacağız yoldaşım. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan her şeyim kadın annem Nazlı Doğan. Seni çok özledim annem, meleğim elbet bir gün. Koç Açık'ta yatan babam Fırat Doğan, koca çınarım aslan babam elbet bir gün. Oralar kime kaldı ki, size kalsın kurban olduklarım, ailem elbet bir gün kavuşacağız. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, gençlikte yatan her şeyim çocuk sarı babam Kuzey Doğan ve canımdan çok seviyorum Kuzey'im. Şakran 3 nolda yatan Doğuş Kalyon, sana da çok selam olsun kara gözlüm. 4 nolda yatan cezanın hakkını veren korkusuzum Ercan Doğan, elbet bir gün kurban olduklarım, sizleri çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koşunan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim.
İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca

0: Umut Çınar, Hazar Soydoğan, Birten Esen Arapçan, Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergel, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Kardeşlerim ses kayıtları vardı. Yusuf İslam kardeşim hemen bir kısmını da hatta hepsini paylaşayım. Zaten kısa kısa bir daha geri dönüş yapmayalım. Kulağını radyoda olsun sevgili kardeşim, ona şöyle bir ayarlayalım.
1: Selamünaleyküm, ben 4 nolu bir olan koşunda Emirhan Canbaz kardeşim, Yusuf İslam Boğan'ın doğum günü kutlu olsun kardeşim, inşallah özgür günlerde ailene kavuşturma dileğiyle. Kapat. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ç4B16 koşundan Ali Turab Bentüz. Bugün Yusuf İslam Boğa kardeşimin doğum günü kutlu olsun kardeşim, nice senelere.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben Ç4B16'dan Muhammed Mustafa Savcı. Bugün koğuşumuza uzan Yusuf İslam Boğa'nın doğum günü. Doğum gününü enişten dediklerimi kutlarım. Yeni yaşını dışarıda sevdikleriyle geçirmesi dileğiyle.
1: Tamam abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koşundan Veysel Pekücü. Burada Yusuf kardeşim, Yusuf İslam Boğan doğum günü. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice senelere. Allah'a emanet.
3: Selamünaleyküm. Ben T4B16 koşundan Emre Demircan. Öncelikle koğuşumda bulunan aklı ve şerefiyle çok değer verdiğim kardeşim Yusuf İslam Boğan'ın doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice mutlu yaşlara. İnşallah dışarıda da abi kardeşliğimiz devam eder. Ayrıca başka kurumlarda bulunan Sinan Bulur, öz kardeşim Sinan Bulur, Orhan Akturan, Azizcan Yatbaz, Muhammed Yalur, hepsine selam ederim. Can dostum abim Halis Gül, yanımda bulunan değer verdiğim dostum Ferhat Aslan, amcam Kazım Demircan, hepsine çok selam ederim. Allah'a emanet olun.
4: Ben T4B16 koğuşundan Emirhan Bircan. Aslam kardeşim Yusuf İslam Boğan'ın bugün doğum günü kutlu olsun.
5: Ben T4B16 koğuşundan Cengiz Anlı Ferhat Arslan. Öncelikle canım kanım olan kardeşim Yusuf İslam Boğan'ın doğum günü, bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmesi dileğiyle iyi ki doğmuş. Ayrıca çocukluk kardeşim, dostum Emre Demircan ve abim Kazım Demircan, Orhan Yağcı, Mehmet Evi, Mehmet Tutkun, Doğukan Erdoğan'a bin selam olsun. Ben Cengiz Anlı Ferhat Arslan.
0: Hemen mesajımızı da paylaşalım. Bu kadar Yusuf kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, Nida buradan babama Elmas Toprak Dağı. Canım babam nasılsın, iyi misin inşallah? İyisindir. Biz çok iyiyiz. Uğur da yanımda, çok selamı var. Ellerinden öperiz. Allah'ım bir an önce seni bize kavuştursun. Aleyküm selam kardeşim benim. Evet Yusuf kardeşim. Bu kadar. Hemen şunu kapatalım. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, dağı dağı kavuşturan Rabbim bir gün seni bana da kavuşturacak. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Kalbimin sahibi, hayatımı güzelleştiren adamım. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Azat Çetin Kızıltepe, sizlere de selamlar aslanlar. Şakranda yatmakta olan gözüm, gönlüm, her şeyim. Veli Kızıltepe, bizi isten de iyi ol bir tanem. Mesafeler bizi ayrı bırakabilir ama sevmeye engel değiller. Öpüyorum seni. Senin ve koğuşunda duran, yok şöyle dedim pardon, seninle her koşulda duran karın var. Aycan Kızıltepe can dostum, dün ziyarete gittim, eşyalarını aldım, dediklerini yatırdım, inşallah sen de iyisindir. Öpüyorum seni. Aradın mı telefonu bize yollat, özledik seni. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, aslan kocam, karizmatik erkeğim, çok yakışıklı olmuşsun, seni çok seviyorum. Kızın erseği çok iyi, karın sana kurban olsun, kızınla biz iyiyiz, kızın aynı erseği sana benziyor. Reisim karizmatik, babanın karizmatik kızı var, ne de olsa reisin kızı. Aslanım kendine iyi bak, seni öpüyorum iki gözüm. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, aslan oğlum, seni çok seviyoruz. Biziz, eve geldik, kızın çok iyi, sen de iyi ol yakışıklı oğlum. Babasının, annesinin göz bebeği, en kısa zamanda alacağız seni. Herkesin çok selamı var, özleyenlerin var. Annem öpüyoruz seni, Allah'a emanet ol, amcanlara selam söyle. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim, her şey yolunda, bizler iyi şükür, halan da iyi olumlu. Güzel geçti, aklın kalmasın, çok kalabalıktı ama gözlerim hep seni aradı. Senin aramandan sonra

herkesin dilinde sen vardın. Herkes kavuşmamız için dua etti. Rabbim de zamanda bizi yuvamıza kavuştursun. Seni çok seviyorum kral. Savaş arkadaş, sen sadece eşim değil, arkamı yasladığım da kalbimin en güçlü tarafısın. Uzakta olsan da her gün aklımda, her gece kalbimdesin. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok özlüyorum. Sana sarılabilmek için nelerimi vermezdim ama şunu çok iyi biliyorum. Ben seni beklemekten, sevmekten ve seninle yeniden güzel günlere kavuşacağımız güne inanmaktan vazgeçmeyeceğim Savaş arkadaş. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Şakran T4 A4 koşunan Muhammed Özkaya abime, Ömer ve Muhammed güzel kardeşinden selamlarım ve özlemlerimi iletiyorum. Başımızda kara bulut, işimizde vardır hep bir umut, bunu da unutma. İzmir sokakları seni çok özledi. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Buradan Şakran T4 A4 koşunan etmekte olan sevgili Muhammed Özkaya abime, Furkan güzel kardeşinden sevgilerimi, özlemimi iletiyorum. Cezaevin duvarları mesafemizi arttırabilir ama sevgimizi asla azaltamaz. Seni her gün özlemle bekliyoruz. Güzel günler geri gelecek inşallah can abim. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar sabredersen o kadar keskinleşir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Narlıdere'den Erdal Gül. Buca yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde bulunmaktayım ve burada bulunan dostlarım zindanların sesi Koçar İlhanlı 21, Recep Çetin Anıl Yolum, Evren Dursun, Semih Sezer, Ayhan Bora Kaplan, Heval Savaşkaya, Ali Alkan, Menemen Şakran. Cezaevlerinde bulunan dostlarıma, Birlik ailesi, Aydın Bayram abime, P2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş ve Servet Sülen'e selam olsun. Erdal Gül ve Silvanlı Koçar İlhanlı 21. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma, senin için canını verecek bir annen var. Dualarımdasın, iyi kimsin, kıymetli ve Halit Bilgiş canın olayım, şarkı sarman olsun, Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B10 koğuşundan Mevlüt Ali Saymaz. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah tez korkmaz. Onun nazarında derdi bir o kadar da kıymetli dostu Ahmet Karakaş, Vedat adı güzel Adem, Meto Hasan, Öz Yaşin, Ertuğrul Delioğlu, Recep Akbulut, T4A20 koğuşuna kalan Altan Dursun abime de bin selam olsun. Abim seni çok seviyorum Altan abim. Zindanlardan sesleniyorum. Saraylarda görüşmek dileğiyle tüm Yamanlara ve Çamkule çocuklarına selam olsun. Maşo, sana da yeğenim Ahmet Karakaş, sana da koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Maşo, Ahmet, yaptığınız iyiliği unutmam. Bazen unutuyoruz, selamımızı gönderemiyoruz. Kafamız yorgun. Allah razı olsun. Bizi o kardeşimize mahcup etmediniz. Tüm abi kardeşler, Allah hepinizden razı olsun. Koğuş müessili abilerim, kardeşlerim, seslendiğiniz, sahip çıkar mısınız dediğiniz kardeşlerimize her zaman sahip çıkmışsınızdır. Allah hepinizden razı olsun. Selam gönderemiyoruz bazen, unutuyoruz, kafamız yorgun oluyor. Ama selamların en güzeli bütünüyle her zaman siz cümleniz için. Sevenler, sevmeyenler, ben hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gönüllerinizi her daim sevindirsin. Amin. Evet, kaldığımız yerden devam. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Bir kavuşma sakladım zamanını bilinmez yerinde. Belki bir ömür sonra, belki de ahirette. Gülün seni çok sevir, güzel gözlü adam. İyi ki benimsin. Yarın kokunu ciğerlerime doldurmaya geliyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Ben Birol Ercan, C11 koşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Babam, bugün sesini duymadım. Bir yanım eksik gibi hissediyorum. Bu arada mektubun bugün postaneye verildi güzel kızım. Seni her şeyden çok seviyorum babacığım. Allah'a emanet ol. Sana Müslüm Gür seslendi. Seni nasıl özledim şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar, ben Birol Ercan, T4 B8 koşuna yatmakta olan Ufuk Hürriyetli radyo başına. Nasılsın Dayko? Bir sıkıntın, bir isteğin, bir ihtiyacın var mı? Bugün Özlem ile konuştum. Onun da sana çok selamı var Dayko. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Sana Müslüm Gürses'ten Kahretmişim Hayatıma şarkısını armağan ediyorum. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe. Şakran'da yatan
Evet, Çetin Kızıltepe. Fırtınada büyüyen

0: Rüzgarda sarsılmaz seni sevmezler ama iyi tanırlar. Yaşadığımız her mutluluğun bedelini ödedik. Sen de kaybetme korkusu yok. Kazanamayacaksın, oyunu bozarsın. Çaba bizim hüküm, Allah'ın kendine iyi bak canım kocam Murat abim. Sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Sabret, Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım. Sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var inşallah. Yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettim. Senden gelen dertler başım üstüne kurban oldum. Biz iyiyiz. Kendine iyi bak. Ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Sağ olasın Gökhan kardeşim. Ateşe ateşle karşılık verenlerin elinde kalan genellikle küldür. En büyük intikam kayıtsızlıktır. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi kolay gelsin, hayırlı işler. Ben Gökhan Ergül. Bana yeni bir hayat lazım Murat abi. Bana da lazım vallahi Gökhan. Maalesef öyle bir seçme hakkımız da yok. Seçeneğimiz yok vallahi. Gökhan kusura bakma, öyle bir şansımız yok. Olsaydı keşke ben de alırdım. Maalesef eskisini ziyan ettik. Herkese iyi akşamlar. Funi'den bir şarkı ricam olur sevgilerimle Gökhan Örge. O zaman yenisine bakalım Gökhan. Yarından itibaren yenisine bakıyorum Gökhan. Madem hani maalesef eskisini ziyan ettik diyorsun ya, biz de ziyan ettik vallahi zamanında. Bak şimdi eskiye de geri dönemiyoruz. Dönme şansımız olsaydı o şekilde dönmezdim. Bugünkü şekilde dönerdim. Öyle bir şansım da yok vallahi Gökhan. Yapacak bir şey yok. Yaşlandık. Murat abi nasılsın? İyi oldun mu? Vallahi şükür bugün de yaşıyorum Gökhan. Ben Gökhan Ergül. Nasibine inanan yolda kalmazmış. Herkesin gecesi güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ayın 17'sini bekliyoruz vallahi Gökhan. Yapacak bir şey yok. Allah ne yazmışsa odur. Selamünaleyküm Murat Bey, ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı'nın amca oğlu Hüseyin Çakıcı. Aleykümselam abim benim. Öncelikle A15 koşuna selam ederim. Amcaoğlu, mektubunu aldım, en kısa zamanda yerine ileteceğim. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı, başlı abilerim Sinan Dar, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray Diyar, Halidoğlu, Şiar Altun kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık Sefiri, Polat Kajik, Yasin Baran Aydın, Uğur Saygın, Mustafa Baran Aman, Levent Tekin, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vural Zenger, Bozcakalı Emrah abime selamete rahmet kayadan. Ellerim kelepçeli, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen 15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük. Menemen'de başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olagan, Mustafa Olagan, Çimen Tepe'nin Fesi, Fehmican, Fırat, Tina, Sabipcan, Gökçe, Kürt, Fero, Tamer Demirtaş ve de Can abim Belirhan Dündar abinin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleyküm selam sağlasın Maraz'ım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel Emirhan Zırhlı Azar Soy'dan Agir Okta Barış Kazan Ergül Gülfi'den Hacı Ramazan Altunpak Baran Savur Ufuk Dirlik bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz sillesi zalim olsa da kaderin sabrın sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Barat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Ben Kale'den Eren Kotan oğlu benle birlikte olan abim Ozan Yazar abi kardeşlerime selam olsun. Mustafa Yıldırım ben Eren. Dayı seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Halil Karagöz abime selam olsun. Ben Özcan Yazar Ozan Yazar abilerime bin selam olsun. Yakup Kaya Murat Kaya Cikselo Vahap Aksoy'a da selamlar olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Mert Çulha radyo başına Mert Çulha radyo başına Mert Çulha radyo başına. Eren'i dosyadan çektim, kendine yeni avukat bul. Doya doya aşkını yaşa bu saatten sonra benden uzak Allah'a yakın ol. İsimsiz değil Murat abi bastıra bastıra Eda Dalkıran'dan bu mesaj der misin? Mustafa Yıldırım, Mustafa Yıldırım canım iyi misin? Lütfen aklımı sende bırakma biz iyiyiz merak etme bizi sen iyi ol yeter. Canım orada teselli ettik mahkeme ceza verdi yani bugün sıkıntı varmış. Bekliyorum abi dinliyorum. Sağ ol kardeşim. Evet Mustafa Yıldırım kardeşim muhtemelen duymuşsundur. Kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmuz Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir, Aykurt, Davut, Baran, Alpaslan,

Almaz, Özcan, Budak, Ömer, Baran, Veysi Yıldırım, Apo, Yenince, Ömer, Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya, Metri Sönü'nün şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehnuz Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan, Yenince, Şeyh Musak Bulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle başarıya giden yolda

çok sevip saydığım dayım dediğim Kemal Bal hangi koğuştaysa, hanginizin yanındaysa sizden ricam, ona sahip çıkar mısınız, yardımcı olur musunuz ve bana haber verir misiniz kimin koğuşunda, kimin yanında? Çok güzel bir dayıdır. Hepinize selam olsun. Tekrardan Doktor Zeki Kaya. Murat abi, ben Doktor Zeki Kaya'nın ablası Bircan Polat Şakran kadın kapalı Beypir'de yatmakta olan Derya Bal. Derya'cığım, ben doktorun ablası. Doktor abin gerekeni yaptı, avukatı devreye soktu. Allah'ın izniyle doktor abinin yanına gelecek. Allah'a emanet ol kızım. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bir şekilde bana ulaşmaya çalış Derya'cığım. Murat abi, ben hemen C10'da bulunan Kaya kardeşlerden Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya'nın ablası Şakran kadın kapalıda yatmakta olan C8'de kıymetli Ay Yüzlü Arzu Kaya, Deha Zelvi, Elçin Can, Bahar Özsanık, aynı kurum A2'de yatmakta olan biricik oğlum Birkan Polat Menemen, B17'de yatan sevgili kardeşim Furkan Çubukçu, Ramazan Yaman, değerli kardeşim Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, C10'da bulunan abilerim, kardeşlerim, hepinize selam olsun. Murat abi, derlere bu akşam bütün şarkılar onlara gelsin, doktorun ablası. Ben T4B16 Koç'tan Çukur Mahallen Yusuf İslamboğa. Başta canım kanım abilerim Ferhat Arslan ve Emre Demircan, Mami Coşkun ve Aslan kardeşlerim Emirhan Bircan, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Emirhan Canbaz, Mami Can Savcı, Ersen Demir, Hayrettin Sert A8 kardeş koğuşumuz Mami Tutkun, Orhan Yacı, Tatüdey, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçlüoğlu'dan Arda Ceren namı der Tony, aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aklaş, Efe Arslan Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Hasoerdi, Çiftçi Onur Beşer, Sonarak Baba, Onur Baki, Zeki Durgay, Üves Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Ertunç, son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım Baki'dir gece bir sözle benden. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Üç nolu'dan Bucalı namı der Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencaydı, Okan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Avuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso Gökhan Yıldırım, bu derlere selamlarım Baki'dir. Gece bir söz de benden olsun, canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesaretleri olsun. Yusuf Samar. Ben Üçlüoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Ardal Karataş, Nado, Amrah Doğukan, Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cumhur Akçagün'e selamlar olsun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatüday, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz, Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Suracı, Olcan Aslan yani Koppo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Koppo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatüdey, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim.

0: soy ismi gibi Aslan olan Ferhat Aslan abime bin selam ediyorum. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim. Serhat Afşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şemşek, Alider, Mustafa Arslan geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın sessizliği, düşmanlarımızın burada bir yanlışlık var Furkan. Aklımızda kaldı kadar. Neydi? Düşmanlarımızın sessizliğini değil, dostlarımızın yapmadıklarını mı hatırlayacağız? Öyle mi dedik? Murat abi, TK17'den Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmetcan, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet, Akşi, Cem, Acar, İbrahim, Çelebi, Zübeyir, Akücüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Hemen şunu da dinletelim.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Ben Cihonuş Koğuşu'ndan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buysem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır, nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derdilerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C13 koşulan kainat güzeli Başak İvak, beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özelimle gece söz bırakmak istiyorum. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryatları sevgide özgürlük saygıdan mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Ben bu arada kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Çalarsan sevinirim. Abim benim, ayrıca sana da selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı, Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekyan, Caner Güngör. Gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın, bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Aliş Emen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bilgöl, Kadir Dal Kılıç. Gece bir söz eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Bu arada Fırat Çelenk, Fırat'ım, Veli aradı az önce. Veli aradı. Sana çok çok koğuştaki tüm kardeşlerim, hepinize Veli'nin selamı vardı. Yarın koğuşa gelecektermiş. Abime söyler misin Murat abim dedi. Beni merak etmesin. Yarın belli olunca mesaj atacak. Zaten SMS'ten mesaj göndermiş. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşunda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İbo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer Demir, Unutkan Yener Namtu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım dost abi kardeşler Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy, farklı koğuşlarda kurumlarda bulunan abi dostlar Mehmet Fatih Özcışık, Murat Ayata, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar, ismini saydım bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar, ben İbrahim Barlay. Murat abi biz 4 nolu C3 koğuştan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sevgili kardeşlerim, hemen şu jingle'ımızı da koyalım buraya. Takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönülden.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, iki Sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz, korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamun aleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim, bu canlarıma Ahmet Kaya Şafak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. Dört duvar arasındaki abimden, dört duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Öz Yavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık. Benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki aleyküm selam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli yatan beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben hemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzoki kadın kapalıdaki derdilerimiz diyelim. Başta olan Canoma ve Paşa Taştan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan. Ömrümü verdim şarkısı gelsin özgür günlerde. Görüşmek dileğiyle canlarım. Ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B8'den Asarlık'tan Ozan doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan. Akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke Torbalı'dan Eko Mevlüt Çetinbaş Eren Yılmaz. Diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek, geceye benden bir söz, yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir, ben Ozan doğru. Murat abi merhaba, ben T116'dan Batuhan Çalıkoşu'nun ablasıyım. Söyler misin bana ulaşsın bir yerden. Hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşim benim. Batuhan Çalıkoşu, Batuhan'ım. Kardeşlerim, A16'daki kardeşlerim, size zahmet. Batuhan Çalıkuşu kardeşime söyler misin? Evi araması gerekiyor. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocama. Akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi derdlerimize Müslüm Gürses'ten Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim şarkısını çalarsan sevinirim. Bozkurt'um, Yasem bir tek seni sevdi. Ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban, Fidan, Avukat Sibel, Aksu Esen, Çalışkan Gülay, Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karada çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcığım. A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a. Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan Sen Benim Şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selam ederim. Murat abim ben Gülizar Yıldırım, dostlarım Kardelen Nilay Yılmaz, Nur Durukan radyo başına. Bizi eleştiren insanların çoğu hayatlarında hiç bizim kadar dik duramamış insanlar. Sizin doğru bildiğiniz yollar bizim vazgeçtiğimiz duraklardan ibaret. Murat abi Ahmet Kaya'dan Ay Gidiyor şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Gülizar Yıldırım, B10'da olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum, duvarlar aramıza girebilir ama gönlümüze asla, sabret dostum, özgürlüğüne kavuşacağın günleri birlikte göreceğiz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, İzmir'i güzel ses sebebi sensin Ceylan'ım, ömrüm boyunca seni seveceğim, kendine çok iyi bak. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel karım, kendine çok iyi bak, her şey bir gün çok güzel olacak, İzmir güzelse sebebi sensin, güzel gözlü karım, seni ölene kadar seveceğim, kendine iyi bak, Allah'ın izniyle bugünlerde bitecek Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, yok, niye böyle oldu? Veli Deveci'den Veli Kızıltepe, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde çocuklarınla kutlaman dileğiyle kendine iyi bak Veli, Allah büyüktür. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, Velim benim aslan kocam. Ben iyiyim, beni düşünme. Gülten'e haber yollattım, iyiyim, beni düşünme. Allah'ın izniyle bugünler bitecek Velim. Mahkemenin haberini de aldım. Ben sana bol bol dua ediyorum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, Naciye Sarsılır, anneme İsmet Deveci kardeşime, sizleri çok özledim. Allah'ın izniyle bugünler bitecek. Kendinize iyi bakın, sizi seven Ceylan Taşkıran hep sevecek. Murat abim gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Bir söz bırakmak istiyorum. Artık hiçbir şey için kafamı yormuyorum. Su akar yolunu bulur, bulamazsa da kurur. Yapacak bir şey yok. T1A20 koğuşuna bulunan oğlum canımın içi Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Uygar Doğanay'dan Çektim Hasretini Yeteri Kadar, çalarsan sevinirim abi. Murat abi B9 Koç'tan Kadife Kale'den Kürtül'ye aynı kaderi paylaştım. Dostlarım Fatma, İvo, Emine Sancak, Melahat Toyalan, Özge Çetin, Cemile Burçakçı gece söz bırakıyoruz. Sırtımızı fani olana değil baki olana dayamayı öğrendik. Bizim doğamız sessizdir ama nasibimiz büyüktür. Biz kimseden boşuna soğumayız. Ya sözü yalandır ya özü yılandır. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatır.

başı. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana gönül yoldaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sır taşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sır taşı.

Fakat çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, çek git kendini arat. Mutluluğu uzaktan seyir mi edeceğim? Belki güzel yüzünü görmeden öleceğim. Mutluluğu uzaktan seyir mi edeceğim? Belki güzel yüzünü görmeden öleceğim. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sır taşı.

dedi baba. Hadi bakalım son mesajları da şöyle bir toparlayalım. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan. Benim güzel kalpli sevgilim, sen benim bu hayattaki en büyük şansım, geleceğe bakarken içimi ısıtan tek umudumsun. Sana sarılacağım günü iple çekiyorum. Seni seviyorum Zuhal Arslan. Ben Zuhal Aktaş, Şakran'da yatan abim Oktay Aktaş. Yeğenlerim Kurt Bey, Oğuzcan Aktaş, Onur Aktaş, Yusuf Esen kardeşlerim, Ferhat Turgay. Soner Demirci, sevdiğim Ferhat Arslan, hepinizi Allah kurtarsın inşallah. Tez zamanda hep beraber olmamız dileğiyle Allah'a emanet olun Zuhal Aktaş. Atılgan, canım annen iyi, böbreklerinden taş varmış, baya iyiymiş, uzun sürdü. Mektup bu yolladım. Evdeyim, annem de ben de bebek de işte, hep birlikte oturuyoruz hayatım. Ben iyiyim. Ayto yok. Biraz sonra bakmaya gideceğim. İyiyiz biz. Merak etme aşko, bizler iyi, seni seviyoruz. Kadın kapalı B11'de yatan benim nefesim, dünyam, canımın içi, gözümün bebeği Dilara Küleş, annem biziz, merak etme. Adına o kaşına gözüne kurban olduğum kız Dilo. Ben seni çok seviyorum annem, gel artık. Bayram gelsin gönlüme, evime, evimin neşesi az da. Sabır edeceğiz inşallah, Rabbimin izniyle yanında olacaksın annem. Şu dünyadaki tek gayemsin, yalanım yok, kanım aksın Dilom. Ömrüm Allah'a emanet ol. Kadın kapalı B11'de yatan canım kızım Sevim Küleş, annem bizler iyi, sıkıntı yok, merak etme, seni çok seviyorum. Gülden Hortlaşlı, Ebru Ayfer Uluçanlı, Ezo Küleş, Hürmüz Gamze Öznur. Hepinize selam olsun, sizi çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun, canlar Allah'a emanet olun. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 Koşna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleyküm selam Doğan ve diğer kardeşim neydi? Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Kardeşlerim, B9'daki kardeşlerim, duymuyorsa sevgili kardeşlerimiz Doğan ve Mehmet kardeşim, sevgili kardeşlerim, dün akşam mesajınız okundu. Kız kardeşim yazmış, abi dün mesajlar okunmadı demiş. Muhtemelen duymamış olabilirsiniz, bilginiz olsun. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan, Işık Doğukan, Bakan Davut Ökten. Bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Donay'dan Hasret, bu derlere armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle derle abim İlker Satılmış olmak üzere. Akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurca, Ömer Tayfun, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan, Işık Doğukan, Bakan Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Gece güzel bir söz armağan olsun. Benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Beraber dışarıda geçiremediğimiz günlerin hepsinin hakkını çıkınca vereceğiz. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır, bu günler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle, bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada, şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim, kalbinize ferah tutun kardeşlerim, Allah'a emanetsiniz Uğur Dündar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Eleftos, Şakran T3A12'de yatan Aslan abim Arman, Eleftos T4'te yatan Aslan abim Süleyman Arslan Namıder, Sülo baba. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz, siz içeride, ben dışarıda, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama kardeşliğimiz onlardan daha güçlü. Sizleri seven kardeşiniz Baran Eleftos. Ahmet Kaya'dan Keke Eyvah şarkısı benden bu canlara armağan olsun.
Ben Azat Eleftos Şakran T3-12'de yatan canım kanım aslan kardeşim Armağan Eleftos kardeşim, bu günler geçecek. Biz yine yan yana olacağız. Demir kapılar seni benden ayıramaz. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda. Senin için ayaktayım. Seni çok seven kardeşin Azat Eleftos. Ozan Hamit'ten gelmiş bağır şarkısı kardeşime gelsin. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan. Efe Arslan, aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostlara Gürçeşme'den, Afyonlu, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, Gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar güçlü olanı sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşasın. Ben Bozcaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun. Efe Arslan, aynı ve farklı kurumda bulunan abi dostlara Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren yani Tony, Yiğit Öznel, Murat Pars, Adem Kıvrak, Naycan Kaya, Mert Demirhat, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılınç, Kaya Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismini sayamadım, Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Canım bir tanem Şeyma'm, beraber olamasak da kalbimiz, dualarımız hep seninle. Keşke yaşadığım bütün sıkıntıları kendi yüreğime koyabilsem. Bugün ne kadar zor görünürse görünsün, yarın yeniden başlayabileceğimiz çok güzel günler.

olacak bir tanem benim. Sabrını kaybetme, umudunu kalbinin en güzel yerinde sakla. Seni ve Fatma'yı, Burcu'yu her gece Allah'a emanet ediyorum. Bir tanemsin benim canım kızım. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan ablam. Nasılsın ablacığım? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan iyiyiz ablacığım. Annemle babamın yanındayım. Köydeyiz üçümüz. Merak etme, bugün gönderdiğiniz adrese yatırdık, haberin olsun. Bir de istediğin kıyafetler İzmir'de. Ben yarın sana yenilerini alacağım. Tekrardan haberin olsun, seni çok seviyorum. Aşkım, Allah'a emanet ol. İyi geceler, gözlerinden öpüyorum. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan iki gözüm Şiman Coşkun, kurban oldum. Nasılsın? İnşallah keyfin yerindedir. Biz hepimiz iyiyiz. Seni sormuyorum, unuttum sanma. Müge ile konuşuruz, bugün soruyorum. Sen benim canım kanımsın, ölürüm sana. Öpüyorum o küçük ellerinden, gözlerinden. Allah'a emanet ol. Bugün değilse de elbet bir gün yanımızdasın can kardeşim. Çağla Gülbahar. Selamünaleyküm Murat abim, Can abim, nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Bolivadin C19'dan Mehmet Barmak. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Şakran kapalıda yatan kardeşim Yiğit Erkuş, yani Avcı, nasılsın kardeşim? Biz aynı Bolivadin'deyiz, bekliyoruz seni. Gökhan Bayhan'ın da selamları var. Kaya Kadir abinin de selamı var. Ben Bolivadin C19'dan Mehmet Barmak. Şakran kadın kapalıda yatan kardeşim Derya Bal, nasılsın? İyisindir inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzet Can Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Her gecenin bir sabahı, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim, umudum hep dışarıda, sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başlı aslan biraderim. Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar. Akabinde İlhan Bakit, Enis Küçük, Kalfa Alican, Ceylan Şerefli Atan. Beni tanıyan bütün dostlarıma selamlar. Her daim bakilerim. Ben Menemen B8'den Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden İzzet Can Gül, yani İzoke, kadın kapalıdaki değerlim olan başta benim güzeller güzeli cancağızıma, dostum paşanın değerlisi yengeme de hitaben sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranda yatmakta olan sevgili eşim Sezgin Sümbül. Bugünler gelir geçer. Senin arkanda dağ gibi karın var. En yakın zamanda özgür günlerde buluşacağız. Seni çok seviyorum. Oğlumuz Ata ile sana kucak dolusu sevgiler. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnol'dan Armağan Eleftoz. Değerli kıymetli abilerim, dostlarım, amcam Mahmut Arslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Şakarlı, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik ve Devran Keleş oğluna sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Üçnol'dan Armağan Eleftoz, Mışko yani Serhat Sayan, Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kaya. Bu canlara vaki selam olsun. Biz surların içine büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime selamlar, sevgiler. Kardeşlerim, son kayıt mesajımızı, iki güzel şarkı, son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Sonrasında, evet şöyle yapalım. Sonrasında SMS mesajlarımıza geçeceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Kimi zaman fırtınadır borandır, kimi zaman işkence zindan, paslı bir kurşun gibi bağrımızdadır, İçten içe yuvarlanan durmadan.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim.

0: Benim için çok değerli abim Ümit, Alper ve Can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa, Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Koş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan, Tanrıverdi, Arda, Özdemir, Kadir, Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeri Göksel Can Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Göksel Can Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Ata Kara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle atan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve

0: farklı koğuşta bulunan Aslan abim can dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mütçeyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşlan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi, ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkı sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağdasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbü'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Gurur Şahan Demir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Düşmez kalkmaz bir Allah, aklımı sen koru yarabbim. Hep dolu gezdim mahallemde, sorma, geçecek bir gün elbet bu yaşlar, sen bize sabır. Kardeşlerim, hemen şu güzel şarkıyı dinleyelim. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı. Sonrasında son mesajları WhatsApp üzerinden son mesajlarınızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha paylaşmış olayım bu güzel şarkı sonrası.

Ah baba, ah, evet kardeşler. Şimdi son mesajımızı da paylaşalım. Ondan sonra evet SMS'e geçelim. Merhaba Murat abi. Bence 7'den İlayda Doğan. Merhaba kardeşim benim. Hemen şunu bir durduralım önce. Şunu da şöyle bir açalım. İlayda kardeşimin mesajını paylaşalım. Sonrasında SMS'e geçelim. Bence 7'den İlayda Doğan. Canım kanım en değerlim abilerin kralı. C15'te yatan Mehmet Doğan'a bu gecenin bütün şarkılarını armağan ediyorum. Ve yine ben İlayda Doğan. Can dostum Meltem ve Yaren için dostum dostum şarkısını armağan etmek istiyorum. Kardeşlerim bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Kız kardeşimin mesajıyla beraber hemen SMS mesajlarına geçelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Olcan Ünal. Öncelikle herkese saygı ve selam eder. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan abi kardeşlerim Hüseyin Şimşek, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Yavuz Alptekin, Çamdibili, Celal Doğan, Koçan, Turgay Erdem, Berhan Teğliman, Osmancan, Oğuz Olcan Türedi, Muhammed Cihat Polat, Mahmut Abaylı ve Şakran'da yatan Çamdibili, Ali Şimşek, Mehmet Çakiç, Pope Murat Özel Çetin, Ayçiçek, Selman Şahin'e çok selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Ben Gültepe'den Pala Ferdi Aslan, İkinol'da yatan canım kardeşim Erdinç Ballıkaya, hala inanamıyorum cezaevinde oluşuna. Bir de tüm cezaevinde yatan insanlardan daha çok ceza aldın. Çok zor aklındasın hep, Allah yardımcın olsun. Bir şey oldu mu haber göndert bana. Yunus Kaya, Ferdi Aşan'a, Mert Kahraman ve son kral Emrah Doğan'a bin selam olsun. Tüm mahkumları Allah kurtarsın. Selam Murat abi, biz T1C7'den Cavit, Sevinç, Emre, Babada, Fırat, Ayboğa, Çetin, Ayboğa, Mehmet, Latif, Öktem, Yıldırım, Bozda, Salih, Bozda, Ferhat, Turgay selamlarımız bakidir. Aleyküm selam kardeşlerim. Ayrıca Emre Babadan, Hasan Kula, Tuncay Çelikdağ, Fırat Gizgin'e bin selam olsun. Gece bir söz, özgürlük için gökyüzü satın almamıza gerek yok, ruhunuzu satmayın yeter. Cavit, Sevinç, Emre, Babada, Müslüm Gürses'ten mil çekmişler, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat Bey, sizden bir ricam var benim. Kardeşimin bugün doğum günü, seslenir misiniz? T4'te yatıyor ama koğuşunu unuttum. Murat Ayartoğlu ismi. Evet Murat kardeşim. Öncelikle aleykümselam kardeşim. Evet Murat Ayartoğlu kardeşim. İnşallah duyuyorsundur. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni sevdiğimizi, arkanda olduğumuzu unutma. Her şey bizim için elbet. O güne sana da doğacak. Allah'tan ümidini kesme. Gün doğmadan neler doğar. Ben pembe ablan, Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et canım kardeşim. T1A16'da yatmakta olan aslan kardeşim Dekman, Poyraz Sayıcı ve birlikte yatmakta olduğu tüm canlara selam olsun. Varlığınız daim olsun. Sabır kılıcınız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle dostum Poyraz'ım. T1A16'da yatmakta olan aslan kardeşim Dekman, Poyraz Sayıcı ve birlikte yatmakta olduğu tüm canlara selam olsun. Varlığınız daim olsun, sabır kılıcınız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle dostum Poyraz'ım. Ben Uğur Değirmenci. Şakran Kadın Koğuşu'nda yatan Polat'ın Melüşü olabilir mi acaba? Evet öyle diyelim. Polat'ın Melüşü canım karım. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mektupta demişsin seni radyolardan mı demek istemiş acaba? Polat kardeşim keşke yazdığını kontrol etsen. Şimdi nasıl diyeceğiz bunu? Şöyle diyelim, kıskanıyorum. Ben de seni kıskanıyorum. Ondan adını soyadını geçirmiyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Allah'ım bir an önce kavuştursun inşallah seni. Çok seviyorum Kenan Arslan, gelir oyar gelir canıma can katana armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Memomla abi açığa teslim ettik, sıkıntı yok, haberin olsun sultanım, çocukların çok selamı var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım, Ezel ablama ve Damla kardeşime de selam olsun, seni seven namı der Murat. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim, bugün seninle konuşmak çok iyi geldi. Sağlığına çok dikkat et. Beni merak etme. Ben çok iyiyim. Sen de iyi ol. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben C6 koğuşundan Yeliz Öğren. Murat abim lütfen Selvi Özberk'i radyo başına davet eder misin? Evet Selvi Özberk kız kardeşim.
Sensizliğin orucunu tuttum. İftar vaktim hiç gelmiyor. Sözüm söz. Orucumu hiç bozmayacağım. Not. Ablam sana bana kargoları gönderdi bugün. Haberin olsun Derya Bedavacı. Seni seven kimdi? Armağan olsun. Merhaba Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Merhaba Halil kardeşim. Kadın kapalı C11'de yatan Emine radyo başına. Mektuplarımı iyi oku ve ona göre cevaplar yaz. Benim bir yere gittiğimde yok. Ben hep sendeyim. Seni seviyorum. Metin Işık'tan hasret koydum adını. Şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Murat abi ben T1 B18'den Halil Karagöz. Aynı kurum A7 yatan aslan kardeşlerim. Eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar. Sizler her zaman cansınız. Yanınızdaki canlara da selam ediyorum. Size faks attım. Baran aradım. Ozi annem ameliyat oldu. Annemi arasın. Sizleri seven abiniz Halil Karagöz. Ben kadın kapalı B7 koşuna yatmakta olan Nülüfer Berber, namı der Gamzeli. Burada aynı sofrayı ve kaderi paylaştım. Toprak mangal yani Havva Doymaz'la bütün düşmanlarımıza dert olduğumuzu biliriz ama dostlarımız da bilir. Her derde derken olduğumuzu biz ikimiz eğilsek her kapıdan geçerdik ama biz her daim dik durmayı seçtik. Ben kadın kapalı B7 koşuna yatmakta olan Gamze Maden, buradan T2 A1 koşuna yatmakta olan Hasan Maden'e sesleniyorum.

Aşkım sana mektup çıkarttım. Aybüke şöyle avukatı yanıma yollasın bu hafta. Acil. Haftaya gelebilirse kapalı görüşme gelsin. Seni seviyorum. İyi yayınlar abi. Bilal Çetin ve dostu İrfan radyo başına. Cesaret tüm silahları yener. Sizin cesaretiniz yüreğinizde. Özgür günler yakındır. Bilal Çetin'den dostu İrfan'a gelsin. Ben Duru, Şakran Tekide atan Batuhan'a çok selam olsun. Görüşüne gelecektim. Annen cezaevi değişti dedi. Ekilir bir gün şarkısı armağan olsun. Abi sevdiğim Bilal Çetin radyo başına. Gecenin dördü beşi de olsa değişmem seni güneşli günlere. Seni çok seviyorum. Beklediğim sevdiğim İbrahim Düşten neredeysen çık gel şarkısı armağan olsun. Ben Menemen'den Engin Alpaslan. Menemen kapalı A15 koğuşuna atmakta olan canım kardeşim Hızır Mücahit Amak. Ve koğuşundaki derli abi kardeşlere selam olsun. Kardeşim beni merak etmiştin. Allah'a çok şükür iyiyim. Biraz sıkıntılarım var. İnşallah mahkemeye geleceğim. Kalbini ferah tut. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle seni ve tüm arkadaşların önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım kardeşim. Ben İzmir Gümüşpala'dan Mehmet Enes, Şakran Kapalı'da bulunan Hakan Demir, Hüseyin Demir, Kadir Kader mahkumlarına selam olsun. Canım kardeşim Hakan Köylüm olarak hepimiz bir an önce çıkmanı bekliyoruz. Allah yar yardımcın olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Emrah Sazcı, A5 Hayriye Seyyar Radyo başına. Canımın içi, cuma günü seni almaya geldik ama mahkemen 60. İnşallah o gün 10 gün sonra seni almaya ben geleceğim. Kendini üzme. Yıldız Silve, kalbim sana. T4'te yatmakta olan Murat Ayartoğlu kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok özledim. Beklenensin ablan Burcu Arslan. Herkesin de çok selamları var. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam Yetiş kardeşim. Bizi seven sen tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı abisi amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söyleme gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım. Alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkılar tüm dostlarıma armağan olsun. Güzel gözlü canım ablam Burcu Sazcı. Anlaşma Belgin Durak Hayriye Seyyar Emine Albayrak Şehriban Fidan. Gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Elbet o güneşli günler bize de doğacak inşallah. Bir gün iki gözüm. Bu şarkı Burcu Sazcı canımın içi ablama ve diğer koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Kıvırcık Ali'den özü temiz yanımda sen olmayınca. Ben T1B12'den Berhan Atsever gece söz isteseydim ışıma koşanlarla ordu kurardım. Benim derdim karanlığımdan kaçmayanlarla. Bayraklı'dan Berkant Baran Boran Berkant, Baran, Boran, Baran. Aslan kardeşlerim benim. Az kaldı. Her zaman yanınızdayım. Sizi seven abiniz Osman Erişan. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah herkesi özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Hemen sayfamı yenileyim. Eşim Gökhan Diker, ben Yazgül'ü Diker. Ne güzel söylemiş Nazım Hikmet. Birlikte eskimek çok güzel. Eksilmedikçe nice yıllarımız olsun. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Canım eşim, seni çok seviyorum. Murat abi ben Dilek Ünlü. Senin aracılığınla Şakran C15 koğuşuna bulunan derlim Eray Ünlü'ye seslenmek istiyorum. Nefesim, aramızda mesafeler olsa da ben her zaman gözünü kapattığın yerdeyim sevgilim. Seni çok özledim. Aklım bende kalmasın iyiyim. İkimizin günleri bozuk plak gibi aynı maratonla dönüp dursa da bir gün bu akış düzelecek ve kurulan hayaller bir gün gerçekleşecek. Seni tanıdığım günden bu yana sen benim iyi kimsin. Hep de öyle kal. Kendine çok iyi bak güzel kalpli adam. Yarım gelen bir mesaj. Eşim Gökhan Diker, ben Yazgül'ü Diker. Hayat bana birçok yol sundu ama ben en doğru yolu seninle yürümeyi seçtim. Omuz omuza her yıl iyi kilerim çoğaldı. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Kalbimin evi sensin. Seni çok seviyorum. Murat abi sana çok selamlar olsun. Ben belki koğuşundan tarihi olan Meltem Toprak'ta. Aleykümselam kız kardeşim. Canımın canı İrem Çelik Göz radyo başına. Aşkım seni

çok merak ediyorum güzel kızım. Beni aramıyorsun, kartı kendi telefonuma taktım. Beni acil ara ya da bana bir şekilde ulaş. İnşallah kötü bir şey yoktur. Canına hiçbir şeye sıkma, avukatla konuştum. En kısa zamanda seni oradan alacağım anneciğim. Seni seviyorum. Canan Batur ve Damla Ateş'e hala da çok selam olsun. Kızlar sizi unuttuğumu zannetmeyin. Sizleri çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Eşim Gökhan Diker, dönüp arkana bak. Kimseyle eşit şartlarda yarışmadık ama her şeyi birlikte başardık. Sen çok güçlü bir adam, harika bir baba, muhteşem bir eşsin. Seni çok seviyorum. Gökhan Diker diyorum ki, tüm kainat toplanıp senin ak dediğine kara derse siyah rengini unutur, sana sarılırım. Herkes sana sırtını dönsün, tam arkanda ben olurum. Diyemem, düştüğün yerden kaldıracak el olurum. Sen benim inadımsın, anlıyor musun? Seni çok seviyorum. Ben Bayraklı'dan Güvensiz, kadın kapalıda yatan Şaziye Aydın'a selam olsun. Nasılsın, iyi misin? Sana Asya'nın selamları var. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Caltı Koğuş'tan Nergis İvru, benim canlarım Beyhan İvru, Kadriye Bayış'ın, Tuğba Zengin, Yağmur Savak. Geceyi Nero'nun sözüyle kapatıyorum. Olmazsa olmaz dediklerimin olmasa da olur kısmındayım. Ve T4'te bulunan canım abim Uğur İvru'ya da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen. C12'den Fırat Çağrı. Beyke aleyküm selam Fırat kardeşim. T1B8'de yatmakta olan derli büyüm, baba adam kurtuluş abim olmak üzere. Yakışıklı kardeşim Mustafa Fidan. Boran Can Akalık, Namıder Ceset, Yiğit Selbest, Yoksul Boran, Baran Fatih, Boran Fırat ve Veli Çelenk, Agit Kaya, Alp Baykal, Umut Can Sezer Olcay ve Ercüment Er Yılmaz İkizler, Hasan ve Hüseyin, Rahatsız Baran, Beran Berkay Çelebi, Esat Tuna Akdeniz, ismini yazamadım abi, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fırat kardeşim, Fırat Çağrı Beyke, valla karışık, aynı okuduğum gibi kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar, iyisindir umarım. Ben Ferhat Kızıl, aleyküm selam Ferhat, çok şükür kardeşim benim. İki nolu bir on koşuna bulan Şaban Delen dayıma selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Rabbim seninle olsun. Tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Şakran üç nolu olan Serdal Çelik, ben Ezo. Beni mutlaka ara. Lütfen duyanlar kendisine iletebilir mi? Acil beni arasın Serdal Çelik. Murat abim, iyi yayınlar, iyisindir umuyorum. Ben Ferhat Kızıl, iki nolu A4 koşuna bulunan Ahmet Bereket abime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Seldağlar şarkısı armağan ediyorum. Rabbim seninle olsun, tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Sağ olasın Ferhat'ım, çok şükür kardeşim benim. Şakran üç nolu Sergen Gezgin, bebeğim beni acil arayabilir misin? Sana çok ihtiyacım var. Duyanlar Sergen'e söyleyebilir mi? Lütfen Sergen Gezgin. Murat abi sana çokça selamlar olsun abi. Ben Beyki Koşlan tahliye olan Meltem Toprak'ta, aleyküm selam kız kardeşim. Kalbim olan adam Elmas Toprak'ta radyo başına. Bebeğim seni çok fazla özledim. Sana ne kadar sinirli olsam da sensiz olmuyor be adam. Sen benim bu dünyada vazgeçilmezim, her şeyimsin. Senin her şeye rağmen seni seven gene ben. Orada akıllı uslu dur. Seni çok fazla seviyorum. Sofrandaki arkadaşlara canlarına selam olsun. Seni sevgili yanıma sarılsan uyumazsın şarkısı armağan olsun. Elbaşım. Elmas, vallahi sonum böyle kardeşim benim. Ben Menemen A15'ten Levent Tekin, aynı kurumda bulundum. Çok değerli Sinan da dayım ve can abim Rafet Kale bin selam olsun. Hala burada gibisiniz can abilerim. Allah'ın izniyle sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun. T1 A20'de yatan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evdeyim, merak etme kaldım, haberin olsun, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm tüm kader mahkumlarına. Rabbim hepinizi kurtarsın. Nazar Özdemirci, canım kanım güzel gözlüm, seni çok seviyorum Nazarım. Her gün dua ediyorum sana güzelim. Seni sevdim, aklından kalbinden bir saniye bile çıkartma. Seni çok seviyorum. Oğlumuza iyi bakıyorum. Can Polat çok iyi. Abla güzel ve iyi bakıyor. Beni arkadaşlar listesine yazdır. Unutma, ziyaretine geleceğim. Allah'a emanet ol.
prensesim. Aleyküm selam kardeşim. Murat abim, ben Ferhat Kızıl İkinoğlu A14 koşuna bulunan Aydın Bıçakçı dostuma selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Rabbim senin olsun, tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Ben C6 Koç'tan Yeliz Ören. Murat abim, Selvi Özbek radyo başına çağırtır mısın? Önemli. Evet, Selvi Özbek kız kardeşim. Ablamla kıza haber gönderdim. Daha almamışsın. Seni merak ediyorum. 2-3 kere hastalanmışsın, duydum. Beni çok üzüyorsun. Benim için kendine iyi bak. Dilo yokmuş, tam zamanı değil mi? Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. T1A20'de yatan aslanım, en değerlim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Gerekirse seninle milyonlarca kez sıfırdan başlarız. Aynı hikayeyi baştan yazarız. Aynı kalbe yeniden düşeriz. Ben her başlangıçta yine seni seçerim. Seninle olmak benim bu dünyadaki tek mutluluğum. Seni çok seviyorum yiğidim. Şarkısı en değerlime armağan olsun. Ben C16 Koğuşu'dan Dilara Karakuş. Kader mahkumu arkadaşlarım Hazal Su, Simge Arısoy için İzzet Yıldızhan, canımın içi çalar mısın Murat abi? Teşekkür ederim. Arzu Kabaca, selam Murat kardeş. Aleyküm selam. C3 Koğuşu'nda olan arkadaşlara selamlar. Ben annesi. Kızım, seni çok seven annen var. Sen en değerli varlığımsın. Çok özledim, canımsın, dualarım seninle bir tanem. Elbet çıkacaksın, sen hiç üzülme. Eskisi gibi değilim artık şarkısı annesinden kızına armağan olsun. Ben T1'den Tatü İsmet, kadın kapalı C3 Koşun olan Gönül Sultan radyo başına. Mektubunu aldım, bazı konular beni üzdü. Benden her daim senin yanındayım. Tatücan, Blok 3 Sebebi Yar şarkısı sana armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Hemen şöyle yapalım. Evet, iki güzel şarkısı sonrası.

hemen şu sesimizi açalım, şarkımıza kaldığımız yerden devam edelim.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejder. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Seyhan her ne kadar çağlasa da Çapa'nın sözü nettir. Eğilip bükülmez, ağırdır. Fırtına koptuğunda kaçmak korkakların yoluyken denizin dibinde çapa gibi çakılı kalabilmektir. Bütün marifet. Emre Kaya'dan Emre Kaya'dan Dındın şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Şaka Çapa Hakan Ejder'e sağ ol Hakan. Sağ ol kardeşim benim. İyi geceler Murat abi. T2 B2 Koşun olan sevgilim Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Senden haber alamıyorum. Çok merak ediyorum. Üçüncü mektubu yazdım sana. Eline ulaşır mektuplarıma cevap vermiyorsun. Ercan abiye soruyorum, haber yok diyor. Çok merak ediyorum seni. İnşallah iyisindir. Seni Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Murat abim haber gelmiyor. Yardan şarkısını çalar mısın? Benden sevdiğim adama armağan ediyorum. Öncelikle aleyküm selam kardeşim benim. Canım annem Dilara Elduran, yine en güzel günler bizim olacak, merak etme, biz buradayız, sen de orada iyi bak kendine, seni çok seviyorum. Nuray annemin de ellerinden öpüyorum, oğlun Yücel Elduran. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1 B8'den Burak Toğrul abimize Buca Karesi'nden Efe Odabaşı, Çingene Ömer ve yeni Kaan Çoban, Yusuf Balcı ve Tülin ablamızın bol bol selamları var. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Seni dışarıda her daim bekleyen kardeşlerin beklenen ve özlenensin abim. Oğlun Behram'a baktıkça seni hatırlıyoruz. Şu an parkta Behram ile birlikte oynuyoruz. Aklın kalmasın abim. Çiğdem Çiçek şarkısını abime armağan ediyoruz. Ben Sibel Keskiner. Gökçem dediğim fotokopileri ben halledeceğim. Bir de o şifre yanlış denedim. Olmadı, hesap bloke olur diye daha fazla denemedim. Seni çok ama çok özledim. Bir sonraki açık görüşüne geleceğim. Canım dostum, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den tahliye olan Berkecan Çalışkan. Aleykümselam Berkecan kardeşim. Başta Aslan abim Kurtuluş Şakarlı olmak üzere akabinde Fatih, Boran, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beyke, Fırat Çelenk, Aslan kardeşlerim Boran, Akalık Boran, Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk ve Namıdar Ceset, bu canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Aleykümselam. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Ekürüp Murat Kesel'e emanetinden sana Derya Bedavacı'dan deme düşmem ocağına şarkısı armağan ediyorum. İyi ki senin gibi güzel bir insanı tanımışım, var ol. Her daim kalbin gibi güzel ve kendin gibi mert delikanlı insanlar olsun hep hayatında. Seviliyorsun, en kısa zamanda oradan çıkmayı nasip etsin Rabbim. Allah'ıma emanetsin. Ben T2A1'den Hasan Maden. Kadın Kapalı Beyi'de Gamze Maden radyo başına. Ben senin uğruna ölürüm. Seni canımdan ve herkesten çok seviyorum. Gözlerim kapandığında değil, ebedi hayalimsin, her şeyim Gamzem. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Veli Çelenk. Aleykümselam Veli. Sağ ol kardeşim benim. Ben hemen cezaevine sevke geldim. Şu an geçici koğuştayım. Buradan başta Aslan abim Fırat Çelenk olmak üzere akabinde bana B8'de kaldığım sürece abilini hiç esirgemeyen canım kanım Aslan abim Kurtuluş Şakarlı. Eski Çamlıklı Fatih Boran, dostlarım Borancan, Akalık, Boran, Baran, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Yiğit, Selbest, Berkay, Çelebi, tüm B8 koğuşuna beni tanıyan tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Allah'a emanet olun, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T2A1'den Hasan Maden, B7 Gamze Maden aşkım. Vildan anne sana radyo ile ilgili söylemedi mi? Yeter bırakın şu gece söz muhabbetini. Hasan, Kur'an'ıma var ya, gönlümü okudun. Keşke bu mesajı WhatsApp'tan atsaydın da erken okusaydım. Bir türlü söyleyemiyordum ben. İnsanlar yanlış anlar, kızar, sana ne birader, hayırdır. Zaten bu gece söz hep Kadın Kapalı'dan, ilk çok iyi hatırlıyorum. Kadın Kapalı'dan gelmişti, kaç ay, 6-7 ay önce. Bir kardeşimiz yazmıştı geceye bir söz. Sonra bir başladı, ertesi gün de aynı geceye bir söz. Hasan.
Yemin ederim ben hep söylemeyi düşünüyordum. Dedim şimdi kardeşlerimiz kızar. Bu nedir kardeş, sana mı kaldı tasası derler diye. Ki deseler de haklılar. Bir de okuyayım Hasan. Ben tek A1'den Hasan Maden. B7 Gamze Maden aşkım. Vildan anne sana radyo ile ilgili söylemedim. Yeter bırakın şu geceye söz muhabbetini. Aşkım seni çok seviyorum. Güzel karım benim. Hadi hallet şu işi. Can parçam seni çok seviyorum bir tane. Hasan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1 V8'den Burak Doğrul abimize, Bucak Karesi'nden Efe Odabaşı Cingene Ömer ve yeni Kaan Çoban, Yusuf Balcı ve Çilin ablamızın bol bol selamları var. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Seni dışarıda her daim bekleyen kardeşlerin, bekleyen ve özlenensin abim, oğlun Behram'a baktıkça seni hatırlıyoruz. Şu an parkta benimle birlikte oynuyoruz. Aklın kalmasın abim. Yarım gelen mesajımız. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akyüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Hasta olmuşsun hayatım. Dikkat et, üşütme. Ben iyiyim. Seni düşünmeden geçirdiğim gün yok. Sürekli aklımdasın. En yakın zamanda beraber olacağız. Az kaldı bir tanem benim. Seni görmem lazım. Şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar. Sağ ol Murat kardeşim. Vay Hasan. Vay vay vay. Ne güzel bir konuya değindin Hasan. Murat abi ben B10'dan...

talih olan Nilay Çakatay. Ve ondaki güzel kızlarım Burcu Yıldırım, Duygu Der, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Selin Aktaş, Gökçe Çimtik ve Aleyna Akyol. Sizi çok seviyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Murat abim, kızlarıma benden blok 3 çok güzel gülüyorsun. Çalarsan sevinirim. İyi geceler Murat abim. Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü biricik kardeşim, damoşum. Ben Cansel, canım kardeşim, seni çok özledim. Senin yerini kimse dolduramaz. Öyle çok gözüm arıyor ki seni her yerde. Her anımda yanımda olmanı çok istiyorum ama çok az kaldı. Canımın eşi güzel kardeşim benim. Sen kendine çok iyi bak. Seni çok ama çok seven kardeşin. İstek şarkısı Sakiler Aklım Hep Sende. Canım Kardoman gelsin. Selamlar, aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam kardeşlerim. T1A20'de yatan sevdiğim her şeyim, canım eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bazı şeyleri kelimelerle anlatmaya gerek yok. Kocam, sen benim kalbimin en güzel yerindesin. Bunu her zaman bil. Nerede olursan ol. Aklımda, kalbimde de bir yanı hep sende. Kendine iyi bak, olur mu? Çünkü sen benim için her şeyden daha değerlisin. Birbirimize olan güvenimiz her şeyden ve herkesten önemli. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Seni koşulsuz, koşulsuz şartsız seviyorum. Yarım gelen mesajımız. Çevira 20'de yatan aslanım, her şeyim eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kocam, diğer yarım, hayatımda olduğun için her gün şükrettiğim adamsın. Şu an sesini duyamazsam da seni düşünemediğim bir an yok sevgilim. Aklım sende. Kötüymüşsün, kendine iyi bak lütfen. Seni çok seviyorum, sakın unutma. Murat abi, ben C8'den serbest gümüş. Canımın canı, nefesime nefes olan derdim Seda Uyar ablam. Nezahat çok uyar kardeşlerim. Neval Özay verdi, İrem Kahveci. Sizi çok seviyorum. Sıradaki şarkılar bize gelsin. Serbest gümüşün adıyla gece bir söz. Tutuklu kaldığın yer kalbimse, özgürlüğün canı cehenneme. Murat abi, T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Murat abi, sana zahmet, radyo başına çağırtır mısın? Berkant Baran kardeşim. Duyuyorsundur inşallah. Doğum günün kutlu olsun canımın en içi. Unuttum zannetme, iyi ki varsın, iyi ki vardın. Her şeye rağmen keşke bugün yanında olup sana sarılabilseydim. Hayat bize adil davransaydı bu durumda olmazdı, kurban olurum sana. İyi ki doğdun, umarım son tutsak yaşın olur. Rabbim seni bir an önce özgürlüğüne kavuştursun. Aramızda ne olursa olsun sen benim için çok değerlisin, hep de öyle kalacaksın. Selam Murat abi, ben C8'den Seda Uyar, aleyküm selam kardeşim. Gülüşüyle beni güldüren derlim serbest gümüş ablam. Nezahat çok uyar kardeşlerim. Neval Özay verdi, İrem Kahveci. Seda Uyar'ın adıyla bir söz. Seni parmak uçlarına hapsettim, dokunduğun her yerde seni hissedebilmek için Kürt kızı. T1A16'da yatmakta olan reisin aslan abim Dekman Poyraz Sayacı, sana ve kader birliği yaptığın tüm canlara bin selam olsun. Azar Bülbül'den borcum bitmedi şarkısı armağan olsun. Yoluna canlar feda reis, ben değerli kardeşin Ayaz Sayacı. T1A16'da yatmakta olan Poyraz Sayacı abim, yolun yolumuzdur aslan gibisin. Bu cezalar seni yıldırmaz, sana ve kader birliği yaptığın tüm canlara bin selam olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle aslan reisim, ben değerli kardeşin Koray Devran Gökçe. Selda Bağcan'dan sürgünün şarkısı sana armağan olsun, ben kardeşin Koray Devran Gökçe. Selamünaleyküm, nasılsın Murat abi? Senin aracılığında T2A17 koşun olan iki gözüm camba olmasa da kamba olan abim Buca Gedizli Mustafa Arslan abime selam ederim. Sofranda kader birliği yaptın abilerime, kardeşlerime selam olsun. En kısa zamanda yanımızda olmanı diliyoruz. Alacağız seni oradan. Murat abi, benden abimin koğuşunu Enver Yılmaz Bakın Benim Gözlerime şarkısını çalarsan sevinirim. Sizleri seven sayan Zafer En Ucur. Aleyküm selam Zafer. Sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım. T2A10'daki Esmer'im, seni öyle özledim ki kalbim sana sarılacağım o anı bekliyor. Hasretim içimde büyür. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Sana sarılacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ruhumun teslim olduğu adam. İyi geceler. Seni çok seviyorum kocam. Avuç içlerinden öpüyorum. Sayfamı yenileyip kardeşlerim varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim. Evet, son mesajmış. Kardeşimizin az önce okuduğumuz mesajlar.
Abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize Sait'in mesajı geldi şimdi. Sait'in mesajını da okuyalım. Selamünaleyküm Aslan abi. Ben T1B14 koşunan Sait Çelik. Aleyküm selam Sait kardeşim. Namı der Kürt Bedo. Koşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık. Mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun.

Düzgür sofralarda görüşmek dileğiyle. Altın yere düşmeyle pul olmaz, delikanlı içeri düşmeyle mat olmaz. Biz burada gün saymıyoruz, şapakları diz çöktürüyoruz. Müslüm Gürses'ten Usta şarkısı benden dostlarıma armağan olsun. Şakran T1B14'te bulunan canım sevgilim Sait Çelik, Reyhan Karaca'dan İki Gözüm şarkısı benden sana gelsin. Yarınki mahkeme için içini ferah tut, karar ne gelirse gelsin. Bu hayatta senin arkanda dağ gibi duran bir sevgilim var. Biz sadece iyi günleri paylaşmak için yola çıkmadık. Her ne yaşanırsa yaşansın, el ele atlatacağız. Asla yalnız değilsin, seni çok seviyorum bebeğim. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah için çok seviyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Ölmez de sağ kalırsak inşallah yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah rahatlık versin hepinize.

0: Amigos katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.